0: Bakı'da seher saat 8'di.
1: Cem'i 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: nostalji mahnılardan biri. AftaFM Megapolis devam etmekte.
1: Megapolis. Bakü'de seher saat 9'du. Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 AftaFM.

0: krediyi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler.

0: 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, anlı medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankının 7 Noyabr 2024 tarihli ISN L7-2016 numaralı lisensiya sayısında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Denize baxan ev, resort rahatlığı ve her gün tətil ab havası. Bütün bunlar artık Whitestone Beach'te

0: oynamağa başla.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile %100.
2: Vöyen'le işleyirsiniz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Baksel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oy

0: Reklam.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia işlemidir.
0: Aftafm'de reklam yerleştirme için 02 311 30 11.

0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Azerbaycan'ın halk artistleri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in ve diğer sevilen sanatçıların seçimi White Star. Beynalxalq temizlik şebekesi White Star. Temizlikte peşekarlığın ve yüksek keyfiyetin ünvanı. Evlerin ümumi ve derin temizliği. Təmirdən sonra temizlik. Divan, kreslo, döşek ve diğer yumuşak mebellerin peşekar kimyeli temizlenmesi. Hamısı bir

0: sen gidin. Ulduz 0077. White Star Bin Alhak Temizlik Şebekesi. Temizliğin ulduzu.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam diş.

0: Fiyatlar düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktober tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: temizliğin ulduzu. Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı mevlumat için 3WCFI.trade saytına dahil olun.
2: CFI Financial İnvestisyon Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisans yasasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisyon etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Özel anlarınızın bezeyi olan Patchi yine de sizinledi. Sevinçli günlerinizi birlikte kaydettiği Patchi şakalatlarının

0: Drink some margaritas by strung blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Bakıda saat 4'tü.
2: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
3: 107.7 Afta FM.

0: Bakıda akşam saat 5'ti.
1: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 After FM.

0: oynamaya başla.
1: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gibi. 298 litre tutumlu no frost soyucu 729 manat 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gibi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
2: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
3: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
4: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Yıhım.com.
1: Arzuların için ilk attımı Yıhım hesabıyla at. Bir bankta Yıhım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta Yıhım'ına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtiyazıdır.
0: Aftafım'da reklam yerleştirme için 02 311 30 11.

0: oynamaya başla.
1: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Silitonda 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Siliton, telefon 180, resmi site siliton.az.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Grey, Karaçay 11 manat 19 kapik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Azerbaycan'ın halk artistleri Brilliant Dadaşıva'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in ve diğer sevilen sanatçıların seçimi White Star. Beynalxalq temizlik şebekesi White Star. Temizlikte peşekarlığın ve yüksek keyfiyetin ünvanı. Evlerin ümumi ve derin temizliği. Təmirden sonra temizlik. Divan, kreslo, döşek ve diğer yumuşak mebellerin peşekar kimyeli temizlenmesi. Hamısı bir ünvan.

0: Aragaz 0-220-91-11.
1: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktober tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir. Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Uğur'un öz sesi var. Bazen ise o tamamıyla sessiz olur. Tam yeni C'si Esiyettin'in kapotunun altındaki 501 at gücü size mütlak inan verir. Hibrit teknolojisi ise hareketi tam sessiz ve rahat eder. Geniş panoramik tavan, mükemmel ses sistemi ve etrafı tam gösteren 540 derece kamera. Burada her şey sizin yüksek standartlarınız için düşünülüp, hususi olanlar için limitli sayıda teklif olunan GS Esiyetti sizi gözleyir. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babek Prospekti 61.

0: Bakı'da akşam saat 8'di.
1: Cem'i 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Otomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
0: Denize bakan ev, resort rahatlığı ve her gün tatil ab havası. Bütün bunlar artık Whitestone Beach'te.

0: Toplam.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtiyazıdır.
0: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Konşu obaya payız geldi. Endirimler getirdi. 8-21 Oktyabr tarihlerinde yolunu sene yakın obadan sal. 1 litre möcüze gargıdalı yağını 5 manat 55 kapiye. 400 gramlık şahkara çay çeşitlerini 5 manat 99 kapiye. 3 kilogramlık Ariel yucu sol çeşitlerini 9 manat 59 kapiye elde et. Endirimler Oba Plus

0: Karlov. Bizimle bir addım yüksek. Ünvan:
1: İsmail Bengut Kaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Birbank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat üçün Birbank çatına yaz.
1: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Akıda gece saat 11'di.
1: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: Kult.fm'de reklam.
1: Sungait'ın yeni simvolu kaspak. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
2: Azerbaycan'ın halk artistleri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in ve diğer sevilen sanatçıların seçimi White Star. Beynalxalq temizlik şebekesi White Star. Temizlikte peşekarlığın ve yüksek keyfiyetin ünvanı. Evlerin ümumi ve derin temizliği. Təmirden sonra temizlik. Divan, kreslo, döşek ve diğer yumuşak mebirlerin peşekar kimyevi temizlenmesi. Hamısı bir ünvanda. Muasir avadanlıqlar. Peşekar komanda. Yüksek xidmət ve göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin de seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.

0: Bakü'de gece saat 12'di.
1: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM.